0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Kasım 1920 yılında ilk radyo naklen yayını Amerika'nın Pittsburgh şehrinde gerçekleşti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına ilişkin düzenleme. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre kurul, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırını 12 ay, 40 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirledi. Kredi kartlarında ise asgari tutar, limiti 100 bin lira ve altında olanlar için dönem borcunun %20'si, 100 bin liranın üzerinde olanlar içinse dönem borcunun %40'ı olarak belirlendi.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: aşk fazla sana.
1: İdefix bilgilendiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte araçları kış koşullarına hazırlamakta önem kazanıyor. Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda ve kış şartlarında yol tutuşunu destekleyen özel hamur ve sırt desenleriyle tasarlanıyor. Lastik seçiminde aracın kullanım koşulları ve uygun lastik ebatları dikkate alınırken, lastiklerin diş derinliği, hava basıncı ve genel durumu da kontrol edilmeli. Kış lastiklerini mevsim başlamadan önce temin etmek, doğru ürünü seçmek ve kış koşullarına hazırlıklı olmak açısından önem taşıyor. İdefix de kış lastiklerinde 2000 liraya varan indirim fırsatlarını keşfederken, grup alışverişinde birlikte almanın avantajıyla yüzlerce ürün ve kampanya arasından ihtiyacınız olanları da bulabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 2 Kasım 1920 yılında ilk radyo naklen yayını Amerika'nın Pittsburgh şehrinde gerçekleşti. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: patinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz.

Akçe makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi, 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayın satışa sunulacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, yakından takip edilen piyasa gelişmeleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda, 1 Eylül'den itibaren TÜRİP üzerinden yapılan hububat satışlarının miktarı ile usul ve esaslarının yeniden değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, lisanslı depolarda bulunan stokların, Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden serbest satışının devamının ve Toprak Mahsulleri Ofisi depolarında bulunan stokların ise kullanıcılara serbest satışa açılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.
0: Vakıf Yatırım

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Kasım 1920 yılında ilk radyo naklen yayını Amerika'nın Pittsburgh şehrinde gerçekleşti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stoklarında bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa, stoklarında yüksek miktarda bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak, ifadelerini kullandı. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.

0: Banyo makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam.

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'da güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'yle Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
5: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik

0: Eğer Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Seni ister ister ol. Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 2 Kasım 1920 yılında ilk radyo naklen yayını Amerika'nın Pittsburgh şehrinde gerçekleşti.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir.

yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktın. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

seni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını,

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu pazarlar, herkese keyifli pazarlar diliyoruz. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da ben Erdem Durmuş. Zaten 14'ü gösterindeki radyolarınızda Türkçe müziğin en iyileriyle sizlerle birlikte oluyor olacağım.

Sesimizin ulaştığı her yere ve sesimizi duyan herkese selamlarımızı iletelim. Herkese keyifli bir pazar günü diliyoruz. Bugün İstanbul'da hafta içine nazaran daha güneşli, daha açık bir pazar günü yaşıyoruz. Herkese güzel, keyifli bir pazar diliyoruz. Hepiniz Radyo Turkuvaz'a bir kez daha hoş geldiniz.

0: Kronopop.
1: Senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen yine hatıran yeter.
0: Ezbere bildiğin şarkılar, unutamadığın nakaratlar Kronopop'ta.
2: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz'da başladık birlikteliğimize. Pazar sabahında sizlere eşlik ediyoruz. Belki şu an kahvaltı yapıyorsunuz. Belki de kahvaltı hazırlığı yapıyorsunuz. Ya da kahvaltınızı çoktan yaptınız. Keyif çayınızı ya da keyif kahvenizi yudumluyorsunuz. Her ne şartta olursa olsun en güzel şarkılarla biz Radyo Turkuaz'da sizlere eşlik ediyor olacağız. 0505 188 30.00 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attığımız. Sizler de mesajlarınızla bana eşlik edebilirsiniz. Saatler 14'ü gösterecek. Radyo Turkuaz'da ben Erdem sizlerle birlikteyim.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

Radyo Turkuaz'da devam ediyoruz birlikteliğimize. Şimdi sen az önce bahsederken kahvaltı sofralarından bahsettik ama şu an trafikte de bizi dinleyen dostlarımız olabilir. Onlara da kolay gelsin. İyi yolculuklar, kazasız belasız yolculuklar dileyelim. İstanbul'da bugün güneşli bir hava var dedik ama biraz da esiyor. Ama ilerleyen dakikalarda tabii İstanbul trafiğinde yoğunluk da artacaktır. Şu an İstanbul genelinde %17'lik bir trafik yoğunluğu var. Henüz İstanbul trafiği sakin ama pazar yoğunluğu da ilerleyen dakikalarda başlayacaktır. Eğer bir yere gitme planınız varsa ona göre aksiyon alınız diyelim. 0505-188-30-0 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attınız. Mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Instagram'da da Radyo Turkuaz adresinde son paylaşılan gönderinin altına mesajlarınızı yazabilirsiniz. Saatlerimiz 14'ü gösterene dek ben Erdem sizlerle birlikteyim.

0: Kronopop. Plaklardan kasetlere, hafızalardan silinmeyenler.
1: Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere.
0: Bu şarkı ve daha fazlası Kronopop'ta.
2: Radyo Turkuaz.
3: Şimdi az önce Ajda Pekkan yorumuyla bir Orhan Gencebay şarkısı dinlettim sizlere. Orhan Gencebay'la Bir Ömür albümünde, Orhan Gencebay'a Saygı albümünde yer alan şarkılardan biriydi. Ajda Pekkan yorumuyla Severek Ayrılalım radyolarınızda oldu. Şimdi bir Ferdi Tayfur şarkısı dinleyelim o halde. Zakkum yorumuyla Hatıran Yeter radyolarınızda dinlemeye başladığınız şarkı. Saat 14'e kadar her tarzın en iyileriyle burada Radyo Turkuaz'da ben Erdem sizlerle birlikteyim.

Ferhat Göçer radyolarınızdaydı. Yılların Gitti isimli şarkısıyla. Şimdi gelen mesajlarınıza bir bakalım. İlda Hanım bizleri dinlemekte. Datça Muğla'dan selamlar, iyi pazarlar. Tüm Turkuaz ailesine ve dinleyicilerine sevgiler demiş. Teşekkür ederiz. Biz de Muğla'ya selamlarımızı iletelim. Diyarbakır'dan Birsen Hanım, iyi yayınlar, çayla birlikte Turkuaz keyfi demiş. Diyarbakır'dan kucak dolu sevgiler, selamlar diyor. Teşekkür ederiz. Diyarbakır'a da selamlarımızı iletelim. Alaçatı'dan İbrahim Bey bize mesaj yollamış. Menemen Açık Cezaevine Alaçatı'dan selamlar diyor. İzmir'e de selamlarımızı iletelim. 0500-588-30-00 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attığımız. Edirne Keşan'da Benay ve Orçun şu anda beni dinlemekte. Onlar için de çalmış olalım bu şarkımızı. Şimdi 2004 yılına doğru bir yolculuk yapıyoruz. Yakın geçmişe doğru bir gidelim. Melih Görgün 14 Bahar isimli şarkısıyla Radyo Turkuaz'da sizlerle birlikte.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

kavuşsun diye. Son bir şans ver bu aşkın hatırına. İlk tanışmamız, ilk bakışmamız hala çıkmadı aklıma.

Şöyle playlistime bir bakıyorum. Bugün çok güzel şarkılarımız var. 14'e kadar Radyo Turkuaz'da her tarzın en iyileri sizlerle buluşmaya devam edecek. İzmir Karşıyaka'dan Gül Hanım bizleri dinliyor. Şu an iş yerindeyiz. İş arkadaşlarım ve benim için bir şarkı çalarsanız, hareketli bir şarkı çalarsanız sevinirim demiş. İyi çalışmalar dileyelim sizlere. İlerleyen dakikalarda tabii ki hareketli şarkılarımız eşlik edecek. Şu an orta ritimde gidiyoruz. Sizler 0505 188 30 00'dan Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj hattına mesajlarınızı iletebilirsiniz. Şöyle bir bakalım, Aysun Hanım İzmir'de bizi dinlemekte. Sıradaki şarkıyı bütün sevdiklerime armağan ediyorum diye mesaj yollamış. Biz de armağan etmiş olalım.

0: kalbine dokunan şarkılar ve daha fazlası Kronopop'ta.
1: Radyo Turkuaz.
2: Dediğim gibi listemizde çok güzel şarkılar var bugün. Şimdi 78 yılına gidelim, bir nostalji yapalım. 1978 yılına gidelim ve sözleri Ali Tekin Türe'ye, bestesi ise Gülden Karaböce'ye ait bir şarkı, Ferdi Özbeğen yorumuyla şimdi radyolarınızda duymaya başladığınız şarkı, Dilek Taşı. Şöyle gelen mesajlarınıza da bakalım. Nefise bize mesaj yollamış. Sakarya'dan dinliyorum, kahvaltıda sizi dinliyoruz ve kocama onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum diyor. Sizlere afiyet olsun diyelim. Malatya'dan Seda Hanım, temizlik yaparken sizi dinlemek çok keyifli, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz, size kolay gelsin. Malatya'da selamlarımızı iletelim. İstanbul'dan Dilruba ablam şu anda bana kulak veriyor, onun için de çalmış olalım bu şarkıyı. Ardından yine her tarzın en iyileri Radyo Turkuaz'da sizlerle buluşmaya devam edecek.

Hemen sonrasında 1978'den 2019'a bir geçiş yaptık. Ersay Üner Tatlım Tatlım'la Radyo Turkuaz'da bizlerleydi. Şanlıurfa'ya selamlarımızı iletelim. Zeynep Hanım şu anda araba yıkıyor ve ona kolay gelsin diyelim. Armağan edelim sıradaki şarkılarımızı. Şöyle bir bakalım. Kolay gelsin diyor dinleyicimiz. Sıradaki şarkı Berna'ma gelsin. Onu çok seviyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Kahramanmaraş'tan Aleyna mesaj yollamış. Ablamın sınavdan çıkmasını beklerken sizi dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı çalarsanız seviniriz demiş.

0: Bu şarkı ve daha fazlası Kronopop'ta.
1: Radyo Turkuaz.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte araçları kış koşullarına hazırlamakta önem kazanıyor. Kış lastikleri düşük sıcaklıklarda ve kış şartlarında yol tutuşunu destekleyen özel hamur ve sırt desenleriyle tasarlanıyor. Lastik seçiminde aracın kullanım koşulları ve uygun lastik ebatları dikkate alınırken lastiklerin diş derinliği, hava basıncı ve genel durumu da kontrol edilmeli. Kış lastiklerini mevsim başlamadan önce temin etmek, doğru ürünü seçmek ve kış koşullarına hazırlıklı olmak açısından önem taşıyor. İdefix de kış lastiklerinde 2000 liraya varan indirim fırsatlarını keşfederken grup alışverişinde birlikte almanın avantajıyla yüzlerce ürün ve kampanya arasından ihtiyacınız olanları da bulabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 2 Kasım 1920 yılında ilk radyo naklen yayını Amerika'nın Pittsburgh şehrinde gerçekleşti. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stoklarında bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa, stoklarında yüksek miktarda bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak, ifadelerini kullandı. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu. Her tarzın en iyileri. En iyi.

Sezen Aksu'nun bu şarkısının yer aldığı Adı Bende Saklı isimli albümü 1998 yılının son günlerinde yayınlanmıştı ve o albümde yer alan hit şarkılardan biriydi. Radyo Turkuaz'da sizlerle buluştu. Artık ilk saatimizi sonlandırıyoruz. 11.59'u gösteriyor saatlerimiz. Az sonra ikinci saatimizde yine her tarzın en iyileriyle Radyo Turkuaz'da ben Erdem sizlerle birlikte oluyor olacağım ve sizlere en güzel şarkılarla eşlik edeceğim. 0505 188 30 00 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attınız. Siz de mesajlarınızla bana eşlik edebilirsiniz. Bu şarkı bu saati de bir Kayhan şarkısıyla sonlandıralım.

Radyo Turkuaz'da yeni saate Aleyna Tilki ile başladık. Hepinize bir kez daha mutlu pazarlar diliyoruz, keyifli pazarlar diliyoruz ve bu saat içerisinde de yine her tarzın en ileri Radyo Turkuaz'da sizlerle buluşacak. 0505 188 30 00 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj hattımız. Şimdi 1970 yılına bir yolculuk yapacağız. Aslında biz bu şarkıyı Erol Büyükburç'un sesinden dinledik, tanıdık ve sevdik ama bu şarkı 2016 yılında Gökçe Kılınçer tarafından yeniden yorumlandı ve şimdi Gökçe Kılınçer yorumuyla radyolarınızda duymaya başladınız. Radyo Turkuaz'da her tarzın en iyileriyle ben Erdem saatler 14'ü gösterecek sizlere eşlik ediyor olacağım. Şöyle bir gelen mesajlarınıza da bakalım. Filiz Hanım Mardin'de bizleri dinlemekte. Aileme, sevdiklerime ve bütün sağlık çalışanlarına

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: ezbere bildiğin şarkılar, unutamadığın nakaratlar Kronopop'ta.
1: Radyo Turkuaz.
2: Radyo Turkuaz'da devam ediyoruz birlikteliğimize. Şimdi biraz mesajlarımız birlikte hemen onlara bir bakalım. Nide'den Elif Hanım, kızım Zeynep Ada ve oğlum Kemal Efe'yi çok sevdiğimi söylemek istiyorum diyor. Şu an kahvaltı sofrasını toplarken dinliyorum sizi. Memleketim Ankara'ya ve aileme selamlar. Bütün gurbettekilere iyi pazarlar demiş. Nide'ye selamlarımızı iletelim. Selime Hanım, Selime Pehlivan Yalova'dan bize mesaj yollamış. Bahçe güz temizliği yapıyoruz. Son ses radyoyu açtım size ve komşum Şaziye ablam da dinliyor sizleri. Ve selamlarımı yolluyorum demiş. Size de kolay gelsin. Giresun'a selamlarımızı iletelim. Giresun'dan Zeliha Hanım, oğullarımla dinliyorum sizi. Mustafa'm, Çağatay'ım, sizi çok seviyorum canım oğullarım demiş. Sıradaki şarkı bize gelsin diye mesajını iletmiş. Biz de armağan

0: Bir Ferdi Tayfur şarkısıydı Sanma Sana Dönerim. Radyo Turkuaz'da sizlere eşlik etti. Şöyle gelen mesajlarınıza bakalım. İyi pazarlar. Sizinle kahvaltılar şarkılı geçiyor. İyi ki geldiniz. Sıradaki şarkı kızlarım için gelsin. Bizden size demiş Zühre Hanım. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun sizlere de. Ezgi Hanım Sivas'tan mesaj yolluyor. Sıradaki şarkı 3 yaşındaki oğlum Aslan ve eşim Mahmut'a gelsin. İyi yayınlar diyor. Teşekkür ederiz. Sivas'a da selamlarımızı iletelim. İzmir'den, İzmir Balçova'dan herkese selamlar. Gökhan Bey, eşim Yeliz ve kızım Yağmur için sıradaki şarkı istiyorum diyor. Armağan edelim. Şöyle bir bakalım. Beyhan ve Yadigar, yeğenimiz Tansu ve eşi Dilek Hanım. Radyo Turkuaz'da Antalya'da kahvaltı sırasında sizleri dinliyoruz. Sıradaki şarkı bize gelsin demiş. Antalya'ya selamlarımızı iletelim. Böyle iki de fotoğraf yollamışlar. Afiyet olsun. İyi pazarlar sizlere de. Adana'dan Hakan Bey bir şarkı istemiş bize. Adana Grup Merkezi çalışanlarına armağan olsun demiş. Sizlere de armağan etmiş olalım şarkımızı. Şimdi şöyle güzel keyifli bir eserle devam edelim.
1: Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli, her günüm bir yıla

0: Kronopop.
1: Beyaz olamadım ama kara da değilim. Deva olamadım ama yara da değilim.
0: Bu şarkı ve daha fazlası Kronopop'ta.
2: Radyo Turkuaz.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler.

Bu şarkı 1989 yılına aitti. Barış Manço ve Kezban radyolarınızda sizlerle oldu. 0-505-188-30-0'a gelen mesajlarınıza bakalım. Bahar Hanım, Bahar Kartal bizi dinlemekte. Batman 112 için çalacağız sıradaki şarkılarımızı. Şöyle bir bakalım. Eda Nur Özdoğan ve Yurdanur Özdoğan ikiz kardeşler, Konya Ereğli'de bizleri dinliyorlar. Konya'da yaşayan çok sevdiğimiz teyzemiz Reyhan için bir şarkı istiyoruz demişler. Aslında Hatıran Yeter şarkısını istemişler ama biz aklımdan Hatıran Yeter şarkısını ilk saat içerisinde yayınladık. O yüzden sıradaki şarkılarımızı da size armağan edelim. Konya Ereğli'ye de selamlarımızı iletelim. Şükran Şahin İskenderun'dan kucak dolusu sevgiler demiş. Ben de Ankara'daki canım oğlum Mert'im için ve sevgili eşim için sıradaki şarkıyı istiyorum diyor. Buse Hanım Batman'da bizleri dinliyor. Saygı ve sevgilerimle sıradaki şarkıyı güzel prensesim Reyyan'a armağan ediyorum diyor. Armağan etmiş olalım biz de. Düzce'den Damla Hanım sıradaki şarkıyı oğlum Barış ve eşim Ufuk için istiyorum. Onları çok seviyorum. İyi yayınlar demiş. Ve şimdi yine bir Orhan Gencebay şarkısı Tarkan yorumuyla Radyo Turkuvaz'da sizlerle.

0: tüm zamanların en iyileri Kronopop'ta.
1: Radyo Turkuaz.
0: Reklam.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

Radyo Turkuaz'da her tarzın en iyileriyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Şimdi gelen mesajlarınıza bakalım. Ahmet Sami Bey Şanlıurfa'dan mesaj yolluyor bize. Sıradaki şarkı Emine Veli, Zeynep Çiğdem Parlakçı için gelsin. Teknofest yolundayız diyor. Teknofest bugün son gününde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor ve bugün artık son gün etkinlikleri. Şanlıurfa'da Teknofest, bir kez daha belirtelim, GAP Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. İyi pazarlar diyor Ayla Hanım. Enes Karaincirli'de Container'da seni dinliyoruz. Sıradaki şarkı annem Emine, ablam Ayşe, Cemile, Aynur, abim Cengiz için gelsin demiş. Armağan etmiş olalım ve sıradaki şarkımızı sizlere de armağan etmiş olalım. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp mesaj attınız. Yıllarım.

Yavaş yavaş artık ikinci saatin sonuna da geliyoruz. Bu saatin son şarkılarını dinliyoruz artık. Şöyle bir bakalım mesajlarınıza. Siirt'ten Harun Bey, sıradaki şarkıyı kardeşim Mahir'e armağan ediyorum. İstanbul'da kendisi demiş. Armağan etmiş olalım. Şöyle bir bakalım. İsviçre'den Sevil Hanım bize mesaj yolluyor. Ve sıradaki şarkı sevdiğim Alper için gelsin demiş. Armağan etmiş olalım biz de şarkımızı. Ceyda Canışım, seni seviyorum diye mesaj yollamış. Sıradaki şarkı eşim Sebahattin ve oğlum Yağız Efe'ye gelsin diyor. Ve biz de armağan etmiş olalım şarkılarımızı. Yine her tarzın en iyileriyle Radyo Turkuaz'da ben Erdem 14'e kadar sizlerleyim.

ile verilir. Radyo Turkuaz'da devam ediyoruz birlikteliğimize. Dediğimiz gibi artık bu saatin son şarkılarını dinletiyorum sizlere. Keşan'a selamlarımızı iletelim. Gülşen Kunduracı şu anda bizleri dinlemekte. Ve bu şarkıyı eşi Erol Kunduracı için çalmış olduk. 0505 188 30.00 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attığımız. Şimdi aslında eski bir eser. 1991 yılına gideceğiz. Sibel Can tarafından 1991 yılında yorumlandı bu şarkı. Sevmek Kim Usanır şimdi radyolarınızda olacak. Ayrıca bu şarkıyı şu anda Hatice Sultan beni dinlemekte. Onun için çalmış olalım ve Yasin Topçu'ya da armağan etmiş olalım. 0505 188 30 00 Radyo Turkuaz WhatsApp hattımız. Birazdan yeniden buradayız.

0: annesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

Radyo Turkuaz'la birlikteliğimizin ikinci saatini artık sonlandırıyoruz. Bu saatin son şarkısını duymaya başladınız. 1995 yılına gidiyoruz. Mirkelam'ı bu şarkıyla tanımıştık ve bir akşamda böyle bu şarkıyla hayatımıza giriş yapmıştı. 0500-588-30-0'a Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj hattına mesajlarınızı iletmeye devam edebilirsiniz. Şöyle bir bakalım, İzmir'e, Rize'ye selamlarınızı iletelim. Rize'den Muhsin Bey bizleri dinlemekte. Muhsin Bey, Yeşil Site sakinleri için sıradaki şarkımızı istemiş. Armağan edelim, Rize'ye selamlarınızı iletelim. Denizli'den Çiğdem Hanım, şu anda kahvaltı yapan Kurnaz ailesine sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Trabzon'dan İrem Gül bizleri dinlemekte. Kahvaltı hazırlıyorum, hem de sizi dinliyorum. Size de kolay gelsin, afiyet olsun.

Radyo Turkuaz'da yeni saate başladık. 13.05 oldu saatlerimiz. Herkese bir kez daha mutlu pazarlar, keyifli pazarlar dileyelim ve artık yavaş yavaş İstanbul trafiğinde de yoğunluklar artmaya başladı. %36'lık bir trafik yoğunluğu söz konusu. Birkaç noktada da uyarı var. Hemen onları belirtelim. D100'de Cennet Küçükçekmece yönünde sol şeritte bir araç arızası bulunmakta. Avcılar Parseller yönünde de sağ şeritte bir araç arızası var. Yıldırım Bağlantı Yolu Bayrampaşa Otogar yönünde de sol şeritte bir araç arızası bulunmakta. Bir şerit trafiğe kapalı durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde de sol şeritte bir trafik kazası var. Kaza nedeniyle bir şeridin trafiğe kapalı olduğunu belirtelim ve bu noktalarda trafik akışının olumsuz etkilendiğini belirtelim ve şu anda İstanbul trafiğinde de bizlere kulak veren dostlarımıza selamlarımızı iletelim. %38'lik bir trafik yoğunluğu var. Herkese keyifli pazarlar. Bu saat içerisinde de tüm şarkılarımız, güzel şarkılarımız burada sizlerle birlikte olacak. 0505-188-30-0'dan sizler de WhatsApp mesaj hattımıza mesajlarınızı iletebilirsiniz.

Radyo Turkuaz'da devam ediyoruz birlikteliğimize. 0500-588-30-0'a gelen mesajlarınıza bakalım. Şöyle bir bakalım, İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Rıdvan Türköz şu anda beni dinlemekte. Yusuf ve Asaf için çalalım şarkımızı. Oğulları Yusuf ve Asaf için. Ayrıca kahvaltı bitti. Sevgili kaynanam Gülsün Bilede ve kayınçom Bünyamin Bilede için sıradaki şarkıda armağan edersen sevinirim diyor. Armağan etmiş olalım biz de şarkılarımızı. Şöyle bir bakalım, torunumla kahvaltıda sizi dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı çalarsanız sevinirim demiş İzmir'den Refika Hanım. Selamlarımızı iletelim İzmir'e de. Gülşen Hanım Bursa Gürsu Toki'den bize mesaj yollamış. Sıradaki şarkıyı sizlere de armağan etmiş olalım. Bursa'ya da selamlarımızı iletelim. Edirne'den sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı Melih'ten eşi Sedef'e gelsin diyor. Armağan etmiş olalım. Melih Bey şahsında Edirne'de bizi dinlemekte olan dostlarımıza da selamlar.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
4: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başla, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Reklam. Kronopop. Döndüm yine sana, sana. Öldüm yine sana, sana.
6: Bu şarkı ve daha fazlası Kronopop'ta.
7: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz'da reklamların hemen ardından Kıraç Endam'ın Yeter'le radyolarınızdaydı. Şimdi sizi 1983 yılından gelen bir şarkı dinleteceğim sizlere. 1983 yılında sözleri Tahir Paker, müziği Burhan Bayar'a ait olan Yalan isimli şarkıyı İbrahim Tatlıses seslendirmişti. Şimdi bu şarkının yeni düzenlemesi, henüz taze bir şarkıdır. Yeşim Salkım ve Maderzat grubu bir düetle bu şarkıyı seslendiriyor. Şimdi bunu dinleyelim, ardından yeniden burada Radyo Turkuaz'da sizlerle birlikteyiz.

WhatsApp mesaj hattına gelen mesajlarınıza bakalım. Meryem bize mesaj yollamış. İyi günler, sizi ailece dinliyoruz diyor. Sıradaki şarkı çalarsanız sevinirim diyor. Armağan etmiş olalım. Hatay'dan selamlar. Antakya yolu üzerinde şu an seyir halindeyiz. Sevgili eşim Mustafa Arpacı için sıradaki şarkıyı istiyorum diyor. Size de kazasız belasız yolculuklar dileyelim. İyi yolculuklar. Emine Hanım Niğde'den. Ben İsmail, bütün şarkıları eşim Rübeyda'ya armağan etmek istiyorum diyor. Armağan edelim sizlere de. Bursa'dan Elif Hanım, sizi dinliyorum ve sıradaki şarkıyı sizin için de çalmış olan Bursa'ya da selamlarımızı iletelim. Artık programımızın da son şarkılarını yayınlıyoruz. 0505-188-30-0'a mesajlarınızı iletmeye devam edebilirsiniz.

Gelen mesajlarınıza bir bakalım. Kastamonu'dan Haluk Bey, güneşli güzel bir pazar gününden herkese hayırlı günler dilerim diyor. Kastamonu'ya da selamlarımızı iletelim. Şöyle eşimle sizi dinliyoruz demiş Dilan Hanım. Dilan ve Eren için de çalmış olalım sıradaki şarkımızı. İsmail Bey, bütün şarkıları eşim Rüveyda'ya armağan etmek istiyorum diyor. Armağan edelim sizlere de. Kayseri'den Ankara'ya gidiyoruz. Sıradaki şarkı onu çok sevdiğim eşim Mehmet Serkan'a gelsin. Yayınlarsanız çok sevinirim diyor. Kardelen Hanım mesaj yollamış. Sizlere de iyi yolculuklar dileyelim. 0505 188 30 00 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj hattımız.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe

0: FM. Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Kronopop, zaman geçer. Bazı şarkılar hep ilk günkü gibi kalır.

İstanbul trafiğinde olanlara selamlarımızı iletelim, kolay gelsin diyelim. Pazar trafiği artık giderek artıyor, yoğunlaşıyor. %42'ye çıkmış durumda İstanbul trafiğinde yoğunluk. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı durumda ve Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk yaşanıyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yine Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğunlukların etkisi.

Durunç, eşim ve çocuklarım için armağan ediyorum diyor sıradaki şarkı. Samandağ turu yapıyorlarmış şu an. Size de keyifli gezmeler dileyelim. Ve şöyle bir bakalım, Gülistan Hanım'a sıradaki şarkıyı da armağan edeceğiz. Candan Erçetin'le devam edelim. Ardından buradayız. Neden?

13.41 yaptık saatimizi. Radyo Turkuaz'da devam ediyoruz birlikteliğimize. Artık yavaş yavaş da programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şöyle gelen mesajlara bakalım. Osmaniye'ye doğru gidiyorum diyor. Mersin'den Serpil Hanım. Ben de kızımın yanına gidiyorum Osmaniye'ye. Şu an arabada eşimle sizi dinliyoruz demiş. Sizlere de iyi yolculuklar dileyelim. Kübra Kılınç. Eşim Ozan'ı çok seviyorum. Doğum gününü kutlar mısınız demiş. Armağan edelim biz de. Doğum gününü de kutlamış olalım Ozan Bey'in. Mutlu yıllar dileyelim. Handan Hanım bizleri dinlemekte. Niğde'den sıradaki şarkı çocuklarıma gelsin teşekkürler demiş. Armağan etmiş olalım. Niğde'ye de selamlarımızı iletelim. Radyo Turkuaz'da birlikteliğimize Derya Ulu'yla devam edelim. Ardından yavaş yavaş programı toparlayacağız. Yine her tarzın en iyileriyle bu saat içerisinde de şarkılarını sizlerle

Ali'ydi ve şimdi gelen mesajlarınıza da bakalım. Özcan Bey bize İsviçre'den mesaj yollamış. Sabah kahvaltısında sizi dinliyoruz. Selamlar. Eşim Nevin, kızım İrem, oğlum Emre için sıradaki şarkı demiş. Armağan edelim. İsviçre'ye de selamlarımızı iletelim ve Özcan Bey şahsında yurt dışında bizi dinleyen bütün dostlarımıza da selamlarımızı iletelim. Şimdi 1982 yılına doğru bir yolculuk yapacağız. Nilüfer radyolarınızda duymaya başladığınız şarkı ise İntizar. 1982 yılında Sensiz Olmaz isimli albümünde seslendirmişti bu şarkıyı Nilüfer. Bu şarkının ardından yavaş yavaş artık kapanışımızı da yapacağız. Mehmet Altuntaş, Mehmet Bey, sıradaki şarkıyı Hikmet Kocaman'a armağan ediyorum diyor. Armağan edelim. Eda Hanım, Çorum'a düğüne gidiyoruz. Eşim Serdar'la birlikte sizi dinliyoruz. Tüm şarkılar eşime gelsin, onu çok seviyorum demiş. Armağan etmiş olalım biz de şarkımızı.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyor.

kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla 1 tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Kasım 1920 yılında ilk radyo naklen yayını Amerika'nın Pittsburgh şehrinde gerçekleşti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz'da artık programı sonlandırmanın vakti geldi. Şimdi son şarkımızı yayınlayacağım ve artık bugünlük programı sonlandıracağız. İzmir'den Ömer Bey, Siirt'te olan eşim Gülsüm'ü çok seviyorum ve onu çok özledim, bilmesini istiyorum diyor. Armağan edelim, Siirt'e de İzmir'e de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkı canım Ercan'a gelsin, eşim Ercan'a gelsin. Her yolculuğumuzda olduğu gibi bugün de Radyo Turkuaz dinliyoruz. İyi yayınlar dilerim demiş Cansel Hanım. Teşekkür ederiz. Artık bu haftalık birlikteliğimizi sonlandırıyoruz. Haftaya pazar günü saatler 11'i gösterdiğinde Allah nasip kısmet ederse burada sizlerle birlikte olmak niyetindeyiz. Haftaya pazar günü saatler 11'i gösterdiğinde tekrar görüşene dek bahtınız ve radyonuz açık olsun. Hoşçakalın. Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kiss.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Diyarbakır Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Adana Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mardin Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz Turkuaz, adımız Turkuaz. Radyo Turkuaz, Radyo Turkuaz.

dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler:

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Kasım 1920 yılında ilk radyo naklen yayını Amerika'nın Pittsburgh şehrinde gerçekleşti.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getirdi.

olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Ankara Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuaz.

makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: fiyatlandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: İdefix bilgilendiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte araçları kış koşullarına hazırlamakta önem kazanıyor. Kış lastikleri düşük sıcaklıklarda ve kış

da yol tutuşunu destekleyen özel hamur ve sırt desenleriyle tasarlanıyor. Lastik seçiminde aracın kullanım koşulları ve uygun lastik ebatları dikkate alınırken, lastiklerin diş derinliği, hava basıncı ve genel durumu da kontrol edilmeli. Kış lastiklerini mevsim başlamadan önce temin etmek, doğru ürünü seçmek ve kış koşullarına hazırlıklı olmak açısından önem taşıyor. İdefix de kış lastiklerinde 2000 liraya varan indirim fırsatlarını keşfederken, grup alışverişinde birlikte almanın avantajıyla yüzlerce ürün ve kampanya arasından ihtiyacınız olanları da bulabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 2 Kasım 1920 yılında ilk radyo naklen yayını Amerika'nın Pittsburgh şehrinde gerçekleşti.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanması

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi, 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayın satışa sunulacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, yakından takip edilen piyasa gelişmeleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda, 1 Eylül'den itibaren TÜRİP üzerinden yapılan hububat satışlarının miktarı ile usul ve esaslarının yeniden değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, lisanslı depolarda bulunan stokların, Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden serbest satışının devamının ve Toprak Mahsulleri Ofisi depolarında bulunan stokların ise kullanıcılara serbest satışa açılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

fiyatlandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla 1 tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Eller petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz senin. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam. Şansa kalmaz işiniz.
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sunar.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Efendim herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Günlerden pazar, artık pazarın son saatlerindeyiz. Pazar akşamına doğru bu güzel vakitte sizlerle birlikteyim. Utku ile birliktesiniz. Pazarın keyfini, güzelliğini hep birlikte yaşayacağız ve paylaşacağız. Kim bilir şu anda neredesiniz bilmiyorum ama birazdan gelen mesajlarla birlikte bunları öğrenmiş olacağız. Öncelikle bir mesaj hattımızı hatırlatalım. Siz sevgili Radyo Turkuaz dostlarına 505-188-30-0 mesaj hattımız, bir kez daha dile getirmiş olalım. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz takip etmeyi unutmayın. Orada son bir paylaşımda bulundum ve o son paylaşmış olduğum fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ayrıca takip etmek isterseniz eğer Instagram'da yine Utku'yla istekler bitişik yazarak sosyal medya hesabımı da takibe alabilirsiniz. Herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir pazar günü diliyorum. Her şey gönlümüzce olsun. O zaman hazırsa kahveler, çaylar, Utku'yla pazar gününde bu güzel muhabbet başlar.

Devam ediyoruz dostlar beraberliğimize. Pazar bitiyor diye üzülmeyin çünkü yarın günlerden pazartesi. Yeni bir hafta, herkese sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Çok güzel mesajlar geliyor. Bir kez daha ilginize, iştenliğinize teşekkürler. Bize daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. Burası Radyo Turkuaz, Türkiye'nin radyosu. Her zaman söylediğimiz gibi sizlerin radyosu. O zaman en güzel şarkıları adresinize teslim etmek adına ben buradayım. Saatler 20'yi gösterene dek 505-188-30-00 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz. Hadi buyurun, bu güzel şarkıyla beraberliğimize devam edelim dostlar.

makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan sevgiler, selamlar. Utku'yla muhabbet başladı Radyo Turkuaz'da. Bir kez daha selam olsun. Evet dostlar, mesajlarınız ulaşmaya başladı bana. 505-188-30-0 mesaj attığımız bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Marmara Adası'ndan sevgili Nihat Bey, eşim Nurhan, kuzenim Fatma, damadımız İsmail ve dünya güzeli kızları Elif ve Esma için sizden bir şarkı istiyorum. Marmara Adası'ndan kucak dolusu sevgiler diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Ayrıca diğer sayfa mesajlarımıza şöyle bir göz atalım. Nermin Edirne'den dinliyor. Sevim İzmit'ten bugün gezmeye geldim diyor buraya. Peki selam olsun sizlere de. Bahar Batman'dan dinliyor. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine. Ormanbeyli Köyü Tokat'tan da İlyas Bey. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Pazarın huzuru, Türkçe müziğin en güzelleriyle Radyo Turkuaz'da Utku'yla devam ediyor dostlar. Güzel bir pazar günü diliyorum. Öyle güzel mesajlar var ki bir kez daha teşekkür ederim ilginize, iştenliğinize. İlda Datça'dan dinliyor. Arkadaşlarla açtık diyor, sizi dinliyoruz. Özellikle Nazlı ve Seval için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Hatice'nin mesajı var. Kırıkkale'den sevgiler, selamlar olsun. Kahramanmaraş'tan Kader Bolat, o da bize kulak veren dostlarımızdan. Sizlere ve sevdiklerinize de armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Ayrıca şöyle bir bakalım. Öyle güzel duygulara tercüme oluyoruz ki şu anda. Kürşat, çok teşekkür ederim. Aleyküm selam. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine. Hatay İskenderun'dan Süreyya, iyi yayınlar dileklerimle demişler. Sıradaki şarkı o zaman sana ve bütün sevdiklerine armağanımız olsun. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler yazarak bizleri takip edebilirsiniz dostlar.

Pazarın bütün güzelliği Radyo Turkuaz'da devam ediyor. Şöyle bakıyorum da bugün telaş yok, acele yok. Sadece güzel şarkılar var Radyo Turkuaz'da. O zaman benimle kalmaya devam edin. Çünkü sizlerin mesajları, sizlerin şarkılarıyla programımızı süslemeye devam ediyoruz. Yeşim, o da bize eşlik ediyor aracın içerisinde. Sevgiler, selamlar olsun. Eşimle birlikte diyor, aşure hayrımızı yaptık diyor. Eşim Mehmet için sizden bir şarkı bekliyorum. Yeşil site sakinleri bizi dinliyorlar. Özellikle Rize'de, Fener Mahallesi'nde, Ekşioğlu'nda bizleri dinleyen terapi köşesindeki sevgili dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, bizler diyor dört eski dost İstanbul'dan Aydın'a dönüyoruz. Yolda dinliyoruz sizi. Melis, Alican, Saadet ve Mehmet ve oğlumuz Alp'le birlikte sizi dinliyoruz. Sağ olun. Sizlere de iyi yolculuklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun Saadet Hanım. Nurten Hanım, sevgiler, selamlar. Sıradaki şarkım sizlere ve bütün sevdiklerinize armağan olsun. Devam ediyoruz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: iyi müziğin adresi Radyo Turkuaz.
1: Gününüz nasıl geçiyor bilmiyoruz ama her zaman olduğu gibi çalacağım şarkılarla yine yüzünüzü güldüreceğime eminim. Şimdi öyle güzel bir şarkı duyuyorsunuz ki şu anda fonda, haftanın belki de bütün yorgunluğunu geride bırakacaksınız. Pazarın tadını bu güzel şarkılarla çıkarmaya devam ediyoruz. Utku ile birliktesiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. İşte buyurun, bu güzel şarkıyla bir baş başa kalalım. Ardından kaldığım yerden mesajlarınızı dile getirmeye devam edeceğim dostlar. Sormadım.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bir reklam. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Utku ile beraberliğiniz devam ediyor bu güzel pazar gününde. Berivan Hanım, iyi ki varsınız diyor pazar günü. Diyarbakır'dan selamlar olsun. Çocuklarım Talha Ali için selam olsun size. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim ben de sizlere. Sevilay Hanım, koca yürekli huzurum İbrahim Deviren için her zaman yanındayım diyor. İyi ki Radyo Turkuaz var. Selam olsun size, Allah kavuştursun diyelim. Malatya'dan Türk Yıldızları gösterisine gidiyoruz. Eşim İrem ve arkadaşlarımız Elvan için sizden bir şarkı bekliyoruz demiş. Sevgili Enes Bey, selam olsun sizlere de. Harikasınız, gurur duyuyoruz onlarla birlikte, öyle değil mi? Merhabalar, sizden bir şarkı bekliyorum demiş Cemre. Çok sevdiğim bir şarkıdır demiş. Okuduğumda bir kitapta geçen, ayrıca önem verdiğim yorumlardan birisidir demiş. O zaman dinleteceğim şarkı da sana armağan olsun. Sevgili İsmail Çakır, bugün doğum günü olan eşim her şeyim için sizden bir şarkı bekliyorum. Sizlere de hediyem olsun bu güzel çalışma.

0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Bir pazar günü daha güzel şarkılarla akıp gidiyor. Siz neredesiniz? Biz oradayız. Her zaman söylediğim gibi yine harikasınız, muhteşemsiniz dostlar. Bakalım nerelerden kulak veriyor dostlarımız bize. Sabiş'in lezzetleri de göndermiş Hatay'dan. Selam olsun. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine. Sizi severek dinliyorum demiş. Harika bir ekipsiniz. Harika olan sizlersiniz. Adeta birbirimizi tamamlıyoruz. Düzce'den İzmir'e giderken dinliyoruz sizi demiş Rabia Işık. Nişanlım için sizden bir şarkı istiyorum demiş Rabia Übey çifti. İyi yolculuk diliyorum size de. Hadi buyurun bu güzel şarkıyla beraberliğimize devam edelim. Az sonra diğer sayfa mesajlarınızı dile getirmeye devam edeceğim dostlar.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Kasım 1920 yılında ilk radyo naklen yayını Amerika'nın Pittsburgh şehrinde gerçekleşti.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Diyarbakır'dan selamlar olsun diyor Gonca Gül Hanım. Kızım Asel ve yeğenim Rübanur için Allah bağışlasın, selam olsun size. Selamlar İsmail, ben Marmara Adası'ndan devamlı sizi dinliyoruz. Az önceki benim mesajımı Fatma ve İsmail duyunca arayan arkadaşlarım Boncuk Murat ve yanındaki bütün arkadaşlara da armağan olsun. Yani neticesinde dostlar dostlara haber verince ayrı bir güzellik oluyor, öyle değil mi? Hadi buyurun devam edelim. Ardından ikinci saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz güzel insanlar.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da ikinci saatimizden bir kez daha sesimi yankılandığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Edirne'ye gidelim o zaman. Sevginar Hanım, çok kıymetli eşim için ve bütün emniyet teşkilatına armağanım olsun demişler. Selam olsun sizlere, askerlerimize ve polislerimize. Beyhan abi, Antalya'dan kucaklı selamlar eşim Yadigar Hanım'a ve bana gelsin demiş. Dün Almanya, bugün Antalya demiş. İnsan ne garip, öyle değil mi? Sağlık, sıhhat diliyorum size de. Sevgili Hüseyin Ankara'dan, kıymetlim Pelin için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Peki. İyi yayınlar diliyorum. Eşim Kadir'e, ikiz çocuklarıma ve büyük oğluma gelsin demişler. Esra Hanım, sevgiler, selamlar sizlere de. Yeşim İzmir'den dinliyor. İyi pazarlar eşim ve benim için demiş. İzmir Karabağlara da sevgiler, selamlar olsun. Havva Hanım, nasılsınız diyor. Bursa Gemlik'ten yazıyorum. Kızlarım Semra, Selma ve Selma'nın kankası Mila için sizden bir şarkı istiyoruz demişler gönderdikleri mesajda. Hadi buyurun, bu güzel şarkıyla baş başa kalalım. Ardından kaldığımız yerden beraberliğimize devam edeceğiz dostlar.

0: En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da Utku ile birliktesiniz. Serpil ile şu anda İstanbul'dayız diyor. Trafik ancak diyor Turkuaz'a çekiliyor. Eşim ve kızlarım için sizden bir şarkı istiyoruz demiş sevgili Serpil Hanım. Nihat Bey, sevgiler selamlar. Aydın İncirlova'dan Mustafa Tüfekçioğlu'na ve orada dinleyen bütün dostlarına armağan etmişler. Peki. Feride Hanım, Batman'dan dinliyorum. Canımdan çok sevdiğim ve en kıymetlim olan babam İsa için, annem Şükran için demişler ve Kırşehir'de gurbetten sesimi duyurursanız çok sevinirim diyor. Sizler de sevgiler, selamlar olsun sevgili dostlar.

0: şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

Devam ediyoruz dostlar beraberliğimize Radyo Turkuaz'da. Sevgili Metin Bey, iki tane prensesi var, Allah bağışlasın. Hatice Esma Ezer ve sevgili Ayşenur ve Ezer ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Melis ben, İzmir Bornova'dan dinliyorum sizi. Hafta içi Ulucak'tan, hafta sonu Bornova'dan dinliyoruz. Eşimle birlikte arabadayız demişler. İyi yolculuklar diliyorum. Aslı Erzurum'dan sevgilerle evdeyiz diyor. Pazar günleri sesinizi duymak çok güzel. Sonsuz teşekkürler. Mustafa Bey, o da bizi dinliyor İzmir'den. Sevgiler, selamlar olsun. Saat 19'dan sonra lütfen nostalji köşemizi kaçırmayın, olur mu dostlar? Hadi buyurun dinleyelim bu güzel şarkıyla. Radyo Turkuaz'da Utku'yla muhabbet devam etsin dostlar. Ne desin?

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da sesimiz dünyanın dört bir yanına yankılanmaya devam ediyor. Almanya'dan sevgilerle demiş sevgili Zühre Hanım, çok teşekkür ederim. Aracında dinleyen sevgili Nuray var bizi, sevgiler selamlar olsun. Selman Mardin'den dinliyor şu anda, eşim Nesime ve kızım Beren Lina ile beraber dinliyoruz sizi. Ve sıradaki şarkıyı da Beren'e armağan ediyoruz demişler. Allah bağışlasın, selam olsun güzel insanlar. Kahramanmaraş'tan Salih Ergül, bizden de sizlere sevgiler. Merhabalar, Hatay İskenderun'dan Süleyman, kızlarım Tuğan ve Nida için demişler. Peki sizlere de bu güzel şarkıyla eşlik edelim sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Birazdan diğer sayfa mesajlarınızı Radyo Turkuaz'da değerlendirmeye devam edeceğim dostlar.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Artık yavaş yavaş pazarın akşamına doğru yaklaşırken Radyo Turkuaz'da devam edelim. Seyhan Antalya'dan dinliyor. Eşim ve benim için sizden bir şarkı bekliyorum demiş. Tahsin Baba, sevgiler selamlar olsun Karadeniz Ereğli'ye ve sana ve bütün sevdiklerine hediyemdir. İpek İskenderun'dan dinliyor. Hatay'dan sevgiler selamlar. Elazığ'dan Büşra, eşim Gökmen'i çok seviyorum. Elazığ'a sevgiler selamlar olsun. Mersin'den Çınar Ünal, hadi gelin bu güzel şarkıyı da sizlere hediye edelim. Ayşe Mardin'den ütü yaparken keyifle dinliyoruz sizi demişler. Sevgiler, selamlar olsun size de sevgili dostlar. Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Utku ile birliktesiniz. Saatler 20'yi gösterene kadar yanı başınızdayım. Sizlerle beraberim. Haberiniz olsun dostlar.

0: zit in hem. Alles erin. Alışırım.
1: Radyo Turkuaz.

Selamlar olsun size de. Dilek Hanım, o da bizi dinliyor. Ankara Polatlı'dan sevgilerle diyerek duygularını paylaşmış. Çocuklarım için sizden bir şarkı beklerim diyerek mesajına son vermişler güzel insanlar. Devam ediyoruz. Utku ile birliktesiniz. Saatler 20'yi gösterene kadar sizlerle beraberim. Haberiniz olsun dostlar.

Artık yavaş yavaş pazarın akşamına doğru yaklaşıyoruz. Bazı şarkılar kulağa değil resmen doğrudan insanın kalbine hitap ediyor, öyle değil mi? Devam edeceğiz. Utku ile birliktesiniz. Radyo Turkuaz burası, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Sevinç Hanım Başkent'ten sevgilerle, kızlarım Gizem, İrem ve Sudem için ve kızımın arkadaşı canımız Ela'mız için gelsin. Mutlu yayınlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağlık saat diliyorum size de. Mustafa İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Özellikle eşim Zinet Hanım için sizden bir şarkı bekliyoruz. İrfan Demir, Trabzon Giresun yolundan sizi dinliyoruz demişler. Sizlere de hayırlı yolculuklar. Hadi gelin bu güzel şarkıyla baş başa kalalım. Ardından bu saati toparlamaya geçeceğiz dostlar.

0: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. turkuazradyolar.com.
1: Evet dostlar, artık bu saatinde sonuna doğru yaklaştık. Birazdan Radyo Turkuaz'da Unutulmayanlar başlayacak. Çayınızı kahvenizi hazırlayın, olur mu? Vahide Hanım, o da şu anda biz dinliyor. Sevgiler, selamlar olsun. Zeynep Vahide Durmaz ailesine ve bütün sevdiklerine radyom hiç kapanmaz diyor. Eksik olmayın, sonsuz teşekkürler. Türkan Hanım, o da bizi dinliyor. Sevgiler, selamlar olsun Sakarya'ya. Özellikle arkadaşım Recep'ime diyerek duygularını paylaşmış. İsa, kızım Fatma ile beraber arabada dinliyoruz. Dünyanın en iyi annesine Hatice'mize armağan olsun demişler. Sizlere de hayırlı pazarlar diliyorum sevgili dostlar. Birazdan çok özel, çok güzel bir köşemiz başlayacak. Artık geleneksel hale geldi. Birçok dostumuzdan da olumlu mesajlar alıyorum. Harikasınız, çok teşekkürler. Radyo Turkuaz'da Utku ile Unutulmayanlar birazdan başlayacak. Ama sizlerden bir ricam var. Cep telefonlarınızı, her şeyi bir kenara bırakın ve bu güzel bir saati doyasıya nostalji tadında hep birlikte yaşayalım, olur mu? O zaman buyurun, bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Hemen ardından nostaljimize startımızı vereceğiz dostlar.

0: Radyo Turkuaz'da Unutulmayanlar başlıyor.
1: Devam ediyoruz dostlar. Radyo Turkuaz'da pazar akşamının artık yavaş yavaş geceye döndüğü bu saatlerdeyiz. Saatler 19'u gösterirken şimdi biraz geçmişe, güzel hatıralara ve unutulmayan şarkılara doğru hep birlikte yolculuk yapacağız. Bakalım bu şarkılar sizleri nerelere götürecek? Çünkü bazı şarkılar eskimez. Yıllar geçer, insanlar değişir ama o şarkı başladığında kalbimiz yine aynı yerde atar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım, olur mu? Bir şarkı düşünün ki ilk duyduğunuzda nerede olduğunuzu veyahut da size o insanı hatırlatır ve her zaman olduğu gibi nostaljinin güzelliği de biraz da burada saklı. O zaman hazırsanız Radyo Turkuaz'da Utku'yla Unutulmayanlar Türkiye'nin radyosunda Radyo Turkuaz'da başlıyor dostlar. Lütfen çayınızı kahvenizi yanı başınızdan eksik etmeyin, olur mu? Hazır mıyız? Başlıyoruz.

Belki de pazar akşamının en güzel saatlerini yaşıyoruz şu anda. Çayınız hazır, anılar da hazır olsun lütfen. Her zaman söylerim, her zaman dile getiririm. Çünkü şimdi eskimeyen şarkıların kapısını birer birer aralamış olacağız. Yıllar öncesinde belki de radyolarda çalan, kasetlerde dinlediğimiz, plaklarda dinlediğimiz ama şimdi yeniden Radyo Turkuaz'da unutulmayanlarda hayat buluyor. Şimdi nostalji zamanı, bazı şarkılar vardır her zaman söylerim. İnsanlar onları dinlemez, insanlar adeta o günü yaşar, o anı yaşar. Kim bilir bu şarkı başladığında kaç kişi geçmişe gidecek ama her zaman söylüyorum ki güzel bir tebessümle analım bu güzel akşamda anılarımızı. O zaman hazırsanız hadi buyurun bu güzel unutulmaz şarkıyla Radyo Turkuaz'da bir gülü sevdim, bir seni sevdim diyelim ve beraberliğimize devam edelim.

0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Geçmişten günümüze en güzel şarkılar Radyo Turkuaz'da.

güzel pazar akşamında Radyo Turkuaz'da Utku'yla Unutulmayanlar devam ediyor. Benim sizlerden bir ricam olacak. Telefonları, mesajları, her şeyi bir kenara bırakın, olur mu? Hepsini lütfen rica ediyorum bir kenara bırakın. Biraz eski günlere dönüyoruz. Çünkü bazen insanın ihtiyacı olan tek şey belki de güzel bir şarkıdır. İşte öylesine güzel şarkılardan birisiyle sizleri birazdan baş başa bırakacağım. Zaten fonda da duyuyorsunuz. Dışarıda akşam, radyoda nostalji, geçmişten bugüne uzanan o güzel şarkılarla beraberliğimiz Radyo Turkuaz'da devam etsin. Unutmayın, her zaman söylerim, insan anılarla güzelleşir. Hey!

akşamın bu güzel saatinde hatıralara eşlik eden şarkılarla yolumuza devam ediyoruz dostlar. Burası Radyo Turkuvaz, burası biraz da sizlerin anıları. Şimdi öyle güzel bir şarkıyla yıllar öncesine gideceğiz ki, insan sevdiği için tek bir şey ister, öyle değil mi? Yeter ki diyor sen mutlu ol. Bu en önemlisidir, insanın kalbinin güzelliğidir. Belki bir zamanlar çok sevdiğiniz birisine belki de hediye ettiğiniz şarkılardan, belki de onu dinlerken onu hatırladığınız şarkılardan bir tanesidir. Bazı şarkılar vardır, aradan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl geçse de ilk notasına kadar adeta insan hafızasını tutar. Ama bu şarkı öyle bir şarkı ki, bakalım dostlarımız bu güzel şarkıyla nerelere gidecekler. Radyo Turkuvaz'da Utku'yla Unutulmayanlar bütün güzelliğiyle devam ediyor dostlar.

Radyo Turkuaz'da Utku ile Unutulmayanlar devam ediyor. Aslında pazar akşamını güzelleştiren şey bazen büyük planlar değildir, biliyor musunuz dostlar? Bir fincan çay, biraz sessizlik, radyodan yükselen o tanıdık bir şarkı. İşte o şarkılardan birisiyle sizleri birazdan baş başa bırakacağım. Şarkılar eski olabilir ama hissettirdikleri hiç eski değil dostlar. Şimdi geçmişten bugüne gönüllere dokunan bu güzel şarkıyla Radyo Turkuaz'da Utku ile Unutulmayanlar Radyo Turkuaz'da devam ediyor.

Ne kadar güzel şarkılar değil mi? Bir şarkı çalıyor, yılları geriye sarıyoruz. İşte nostaljinin de güzelliği tam da burada. Zaten bu şarkılar kulağımıza değil doğrudan hatıralarımıza dokunuyor. Yıllar değişiyor, hayat değişiyor ama bu güzel şarkı hiçbir zaman değişmiyor. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Hadi buyurun bu güzel şarkıyla içime sinmiyor diyelim ve Radyo Turkuaz'da Utku'yla unutulmayanlara devam edelim dostlar.

bazı şarkılar vardır, sözleri unutsak bile melodisi asla kalbimizden çıkmaz. Öyle değil mi? Pazar akşamı biraz çay, biraz huzur, biraz da geçmişten gelen bu güzel şarkılar. Daha ne olsun, keyfimizi diyecek yok, öyle değil mi dostlar? Şimdi buyurun bu güzel şarkıyla takvimleri biraz daha şöyle bir geriye doğru saralım. Ve bir zamanlar hayatımıza anlam katan güzellikteki bu güzel şarkıyla Radyo Turkuaz'da unutulmayanlara devam edelim.

Evet dostlar, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor. Bir saatlik süre zarfı adeta koskoca yılları belki de bu saate sığdıramadık ama belki de o yıllara gitmiş olduk, öyle değil mi? Bugün burada sadece şarkı dinlemedik, hatırladık, özledik, gülümsedik. Bazen de içimizden sessizce ne güzel günlerdi bile diyenlerimiz olmuştur, öyle değil mi? İşte pazar akşamının bu güzel saatlerinde geçmişte birlikte yolculuk yaptık. Eğer bir şarkıda kendimizi, eğer ki bir şarkıda sevdiğimizi bulduysak ne mutlu bize. Ben gidiyorum, en güzel şarkıları sizlerle baş başa bırakıyorum. Saatler 22 gösterdiğinde gönlümün dostu Füsun mikrofon başında olacak. Füsun'umuzla güzellikler radyomuzda devam edecek. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde bir başka programda, yani Utku'yla isteklerde yeniden kavuşmak ümidiyle herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir pazar akşamı diliyorum. Şimdiden herkese hayırlı haftalar diliyorum. Alas mı aldık?

0: İdefix bilgilendiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte araçları kış koşullarına hazırlamakta önem kazanıyor. Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda ve kış şartlarında yol tutuşunu destekleyen özel hamur ve sırt desenleriyle tasarlanıyor. Lastik seçiminde aracın kullanım koşulları ve uygun lastik ebatları dikkate alınırken, lastiklerin diş derinliği, hava basıncı ve genel durumu da kontrol edilmeli. Kış lastiklerini mevsim başlamadan önce temin etmek, doğru ürünü seçmek ve kış koşullarına hazırlıklı olmak açısından önem taşıyor. İdefix de kış lastiklerinde 2000 liraya varan indirim fırsatlarını keşfederken grup alışverişinde birlikte almanın avantajıyla yüzlerce ürün ve kampanya arasından ihtiyacınız olanları da bulabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
1: Radyo Turkuaz'da unutulmayanlar devam ediyor.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü. Daha güçlü.
1: Antalya Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
4: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
6: Almanya Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Edirne Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Manisa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Renginiz turkuaz, renginiz turkuaz, adımız turkuaz, adımız turkuaz, Radyo Turkuaz.

asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler.

gibi kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

derin bir suya dalar gibi, evin yolunu arar gibi, annem saçlarımı tarar gibi, daima sana sığınırım. Bazen insanın söyleyecek çok şeyi olur da, sadece bir şarkıya bırakır kendini. Bugün de biraz öyle başlayalım istedim. İçimizden geçenleri kelimeler değil, şarkılar anlatsın istedim. Radyo Turkuaz'da bir pazar akşamı daha benimle misiniz? Öyleyse gönül dostu Füsun başlıyor. Hoş geldin gönlümün dostu.

nesi varsa, bakın nesi varsa bölüşecek biri olsun, nesi yoksa bulup getirecek biri olsun, bazıları gönlünde tek olsun demiş şair Füsun. Yani bu şarkılardan ne şiirler yazılır değil mi dostlar? Daha neler neler çalacağım sizlere. Hayatı, sevgiyi, iyi kötü anları varı yoğu biriyle paylaşmak, aynı duyguda sıcacık kalabilmek o kadar kıymetli ki. Çünkü insanın en büyük zenginliği yanında kendisi gibi olabildiğin birinin olması. Şimdi bana nasıl ulaşacaksınız? WhatsApp numaramızı bilenler var ama belki de ilk defa bu radyoyu, Radyo Turkuaz'ı dinleyenler var. Öyleyse 505-188-30-0 WhatsApp mesaj attım. Ya da sosyal medyada @radyoturkuaz, @gönüldostufusunu takip edin ve bugün en son şöyle hazırlamış olduğum fotoğrafın altına, şarkıların altına mesajlarınızı gönderin. Sizi sosyal medyada da bekliyorum.

ömür bazen bir rüzgar gibi esse de en güzel çiçekler zamanla açar dostlar. O yüzden de yavaşlamaya ihtiyacımız olduğu bu çağda biraz durmaya, nefes almaya, kendimizi duymaya ve hissetmeye ihtiyacımız da var. Her şeye yetişmek değil mesele. Bazen kendi kalbimize yetişebilmek, hayatın içinden geçerken onu gerçekten hissedebilmek. Şimdi şöyle içten bir nefes alalım mı? Hayat aceleye değil, fark etmeye değer. Ve karanlığa, kötülüklere inat, aydınlık olalım mı? Umudun sesini sonuna kadar açalım mı? Açalım ki hepimiz duyalım değil mi bu sesi? Hepimiz birbirimize tutunalım. Aynı frekansta ışığımız hep aydınlık kalsın. Kendinize, sevdiklerinize, toprağınıza, özünüze, temiz gönüllerinize iyi bakın. Bu şarkı da benden size armağan olsun.

şarkılara sordum, söylemediler. Bir Türk sanat müziği şarkısı daha çalayım mı? Şöyle bir gönülleri yakalım mı? Ama güzel şeyler, iyi insanlar hala var. Bu cümle kime iyi gelecekse alsın, kalbine de elini götürsün. Bitmesi gerektiğini bildiğiniz halde bir ilişkiden uzaklaşamıyor. Sizi inciten kişiyi özlüyor ya da ayrıldıktan sonra sürekli geri dönme isteği hissediyorsanız bunun nedeni yalnızca sevgi olmayabilir. Bazen geçmişte yaşanan kötü ama tanıdık bir his, acıyı bile yine tanıdık ve güvenli hissettirebilir sizlere. Bu bir duygusal tuzaktır. Ama daha mutlu, daha yumuşak bir yaşam, güzel bir ilişki hala mümkündür gönlümün dostu. Sadece kendini bırakma. Farkında ol diyorum ve kendi yanında dimdik ayakta dur. İyi ve güvenli olan seni muhakkak bulacaktır.

Bazen bir şarkı takılır aklına. Bazen bir şarkı takılır aklına. Ya birini hatırlatır, ya içini ısıtır. Ya birini hatırlatır, ya içini ısıtır. Aklınıza takılan şarkılarla Gönül Dostu Füsun. Gönül Dostu Füsun. Gönül Dostu Füsun.

sevdiğiniz sesler Radyo Turkuaz'da hafta sonu da sizlerle. Hadi gelin kendimizle ilgili hiçbir şeyi başkalarının insafına bırakmadan kendimize yakın, kalbimize dürüst olduğumuz bir haftaya merhaba diyelim mi? Kendimize ertelemediğimiz, sonra demeden sarıldığımız hayallerimiz olsun. Eksik yanlarımızı yargılamadan kabul ettiğimiz, gücümüzü hatırladığımız, yorgunluğumuzu bile şefkatle sevdiğimiz, biraz daha kendimiz olduğumuz, biraz daha içimize döndüğümüz ve en çok da kendimize iyi geldiğimiz bir hafta olsun. Hadi gelin bu gece, bu programda ben de siz de kendimize verdiğimiz sözleri tutma günü olsun.

hayatın temposuna, kalbinin ritmine, kahve molana ve gönül yorgunluğuna eşlik edecek güzel sesler Radyo Turkuaz'da devam ediyor. Gececi olanlar burada mı? Ekmeğini yoldan kazananlar burada mı? Herkese güzel bir iş günü diliyorum. Peki ya evinde şu an beni dinleyenler? Huzurla hafta sonu şöyle bir bitsin, haftaya çok güzel başlayalım istiyorum. Bazen bir şarkı iyi gelir, bazen bir ses, bazen de yalnız değilsin diyen bir cümle. İyi ki aynı frekanstayız. Geceniz güzel şarkılarla, kalbinize iyi gelen cümlelerle ve biraz da huzurla dolsun. Gerekirse yeniden sıfırdan başlarız. Siz yeter ki istediğiniz bir hayatın içinde sağlıkla nefes alın dostlar.

0: Gidiyorum.
1: Bazen dostlar öyle anlar olur ki göğsümüze batan o koca sızıyı tek bir kelimeye bile sığdıramayız. Hani şarkılar her zamankinden daha güzel gelirdi. Dilinizdeki kelimeler kifayetsiz kalır ya. İşte tam da o çaresiz hissettiğimiz anların sesi oluyor Orhan Veli. Bize bir yer var biliyorum diye sesleniyor uzaktan. Ama şimdi anlatamadıklarını mısralarda arayanlar için geliyor. Kulağınız Radyo Turkuaz'da. Gönlünüzse bu güzel şiirde olsun dostlar. Ağlasam, sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim, bilmezdim şarkılarım bu kadar güzel. Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum ama anlatamıyorum.

diyemedim, biz ayrıldık diyemedim. Nasılsa ayrılık bu aşkın son. Sen de eller gibi adımı unut. Kader ikimize çizmiş bu yolu. Sen de eller gibi adımı unut. Seninle bu aşkı yaşamadık say. Birlikte gülüp de ağlamadık say. Böylesi unutmak daha da kolay. Sen de eller gibi adımı unut. İstemem, söyleme bir tek kelime. Sen de eller gibi adımı unut. Değmesin artık hiç elin elime. Sar yeni aşkını benim yerime. Sen de eller gibi adımı unut.

Evet, pazar akşamı, hafta sonunun son saatleri ama birazdan yeni saatimiz başlayacak. Yeni de bir hafta başlayacak. Yine koşturacağız, yine üreteceğiz, yine ayağımıza taş koyacak da olacak ama bitmeyen bir hayat mücadelesine girdiğimizde önce şöyle derin bir nefes alalım. Radyonuz da hep açık olsun, biz sizin yanınızdayız. Evet, Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Tuğkağız'da her pazar akşamı gönül dostu Füsun sizlerle ama sabah yine birlikte karşılayacağız. Uğur'dan sonra kim geliyor? Saatler onu gösterdiğinde bu sefer sabah kuşağında yine gönül dostunuz sizlerle olacak. Evet, olumsuz her duyguyu hemen zihnimizden bence atabileceğimiz bir hafta olsun. Hayatın bize verdiği küçük bir yeniden başlama fırsatını da bence en iyi şekilde kullanalım. Ne yaşadıysak yaşadık, ne olacaksa olacak. Şimdi önümüzde yepyeni bir 7 gün, yepyeni umutlar var. Kendimize, kalbimize çok daha iyi davranalım. Güzel şeylere daha çok odaklanalım. Evet, böyle güzel bir hafta olması için yarın da elimden geleni yapacağım. Öyleyse hafta sonunun son şarkılarını beraber hazırlayıp beraber dinleyelim mi? @radyotuğkağız, @gönüldostufusun. Instagram'da şu an fotoğrafımın altında yazan mesajları görüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yıllar...

Doğru yaşamalı, vicdanını kaybetmeden. Sadık kalmalı, insana, söze ve kendine ihanet etmeden. Aileyi her zaman ilk sıraya koymalı. Kimse görmese de iyi insan olmaktan vazgeçmemeli. Bir de gönlünce şarkı söylemeli. Kalbin notaları hep tınlamalı. İyi müzik ve iyi kalpli insanlar eksik olmasın hayatımızdan. Birazdan yeni saatimiz başlıyor. Burası Radyo Turkuaz. Gönül dostu Füsun'la berabersiniz.

olamadım belki ama siyah da değilim. Deva olamadım ama yara da değilim. Bu alemde bir hayırsız ben de değilim. Belki eksildim, belki yanıldım. Belki yordum, yoruldum ama kalbimi ve iyi niyetlerimi hiç kaybetmedim gönlümün dostu. Yeni saatime hoş geldiniz. Güzel şarkılarım var bu saatte de. Yani saatler 00 gösterildik. Sizi hiçbir yere bırakmıyorum. Sonra mikrofon kimde olacak? Gönül dostu Füsun'dan sonra Yakup Ertürk'te olacak. O da çok güzel zamansız şarkılar çalacak. Kahve, çay içenleri görüyorum sosyal medyada. Şu an WhatsApp üzerinden bana mesaj gönderiyorsunuz. 500-588-30-0. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgim de bol, ikramlarım da bol. Radyonuz da hep açık olsun. Sevgi hep sıcak kalsın kalbimizde. Sevginin dolduramayacağı hiçbir boşluk yoktur diyenlerin programı Radyo Turkuaz'da da devam etsin.

Radyo Turkuaz'da en sevdiğiniz şarkıları sizler için çalmaya ve ben de keyifle dinlemeye devam ediyorum. Hayattaki her şeyin güzel bir hikayeye dönüşmek zorunda olmadığını anlamanız acaba benim gibi uzun bir zaman aldı mı? Ya da derin bağlar kurduğumuz, bir şeyler paylaştığımız her insanın içimizde bir yuva kurması ya da sonsuza dek bizimle kalmasının gerekmediği. İşte bazı insanlar hayatımızda bize nasıl seveceğimizi öğretmek için, bazıları da nasıl sevmeyeceğimizi, nasıl yetinmemiz gerektiğini, bir daha asla küçülmememiz gerektiğini öğretmek için giriyorlar. Evet, bazen insanlar gider ama sorun değil. Çünkü onlardan öğrendiğimiz dersler her zaman kalır dostlar. İşte ilişkilerde yaşadığımız sorunlar çoğu zaman o ana ait olmuyor. Aynı tartışmaların tekrar etmesi, benzer hayal kırıklıkları, kendimizi sürekli aynı yerde bulmamız. Bunların çoğu zaman tabii ki farkı

0: sen sevdalı, sen.
1: Hepimiz yaralı, hepimiz ya gönülden ya da şöyle baktığımız zaman hayattan yaralı. İnsanlık bağlarını onarmamız gerekiyor. Ben bunu gündüz yayınlarımda da hep söylerim bu arada. Yarın sabah 10'da beraberiz, unutmayın. Hafta içi 10, pazar günleri de 22'de Radyo Turkuaz'da Gönül Dostu Füsun. Şimdi karşılıksız sevmeyi, şefkat göstermeyi, başkalarına fayda sağlamayı, dinlemeyi, gerçekten anlamaya çalışmayı, kırmadan konuşmayı, affetmeyi ama unutulmayacak dersler almayı, birbirimizin yükünü hafifletmeyi, çocuklarımıza güvenli bir dünya bırakmayı, yaşlılarımızın elini tutmayı, hayvanlara merhamet göstermeyi, doğayı korumayı, iyiliği sessizce çoğaltmayı öğrendiğimizde insanlık bağlarını onarabiliriz. Çünkü insanlık büyük sözlerle değil, küçük ama samimi iyiliklerle yeniden iyileşecek ve dostlar.

Şaire sormuşlar, insan nedir diye, bir damla kan bin bir endişe demiş. İşte insan dediğinde bazen yağmur, bazen sis, bazen güneş, bazen hepsi aynı gün içinde. Bir uyanıyorsunuz sabah saatlerinde, yer yer pişmanlık, sonra duygusal bir yoğun bir nem, saçlarda böyle psikolojiden dolayı bir bozukluk, geçmişten gelen soğuk hava dalgası, sonrasında akşam saatlerinde yalnız kalma isteği biraz daha kuvvetleniyor ve bazı eski meseleler biraz yağış bırakabiliyor. İşte hava durumu bazen böyle oluyor. Peki şu an sizin havanız nasıl?

0: Yaşamayın.
1: İhtiyaçlarımız var. Hem de sandığımızdan çok demiş psikolog Pınar Aydoğan. Sevilmeye, görülmeye, ait olmaya, güvende hissetmeye ve birilerinin yanında kendimiz gibi olabilmeye. O yüzden kimseye ihtiyacım yok cümlesi bana da her zaman çok gerçekçi gelmedi. Ama bakın, ihtiyaç duymakla ne bulursak onunla yetinmek aslında aynı şey değil. Mesela yakınlığa ihtiyacımız var ama arada bir hatırlanmaya değil. Değer görmeye ihtiyacımız var ama birinin keyfine göre verip keyfine göre geri çektiği değere değil. O yüzden ihtiyacımız olan şeyle bize yetmediği halde yetiyormuş gibi tutunduğumuz o kırıntılar var ya, işte onu çok iyi ayırt etmek gerekiyor. Yani kimsenin keyfine göre vereceği selama ihtiyaç yok. Söylediğiyle yaptığı birbirine tutmayanların açıklamalarına ihtiyacım yok. Bir gün var, 10 gün yok olanların da sevgisine ihtiyacım yok.

sonsuzluk diye bir şey yok. Bütün yollar son bulur demiş yazar. İnsan bazen bazı anlar sonsuza dek sürsün istiyor. Dileği gerçekleşse bu sefer de bazen bitsin, sona ersin istiyor. Aslına bakarsanız hiçbir şeyin sonsuza dek sürmeyeceğini bilmek de değişik bir huzur veriyor. En güzel anların bile bir sonu var be dostlar. Tıpkı en zor günlerin de bir gün biteceği gibi. Sonsuzluk aslında bir yanılsama. Ritimse hayatın ta kendisi. Şimdi öyleyse güzel bir ritim yakalayalım da iyi bir hafta olsun diyorum. Aman herkes kendine ve kalbine, sevdiklerine çok dikkat etsin. Bu arada WhatsApp'ta, sosyal medyada onca mesaj görüyorum. Çok güzelsiniz. Senem, Ayla, Zeynep, Keşan'dayım. Can eşime bir şarkı, Sedef'ten Melihine olur mu demiş. Tabii ki gönderirim. Supiye, Çiğdem, İzmir'den, Sakarya'dan Nurcan'ım. Teşekkür ediyorum ya. Askerde olan Mehmet'ime bir şarkı demiş. Handan, Arzu, Esin, Gülten, Elif, Özkan Beyciğim hoş geldiniz. Aynı zamanda şu an ya ben de buradayım. Benim için de bir şarkı çalar mısın demiş. Taksiciyim, sevgili Melih, senin için de gelsin tabii ki. Ekmeğini yoldan kazananlar ve tabii ki şu an iş yerinde benim gibi mesai arkadaşlarım. Kaç kişi varsa birazdan vedada yine mesajlarınıza bakacağım.

geldi. Yaran yarama denk dedi. Sevdim, gönlüme söz geçmedi. Kalamadı, kendi içinde kaybolmuştu. Kalbi kırıktı, acıları bırakmadı. Sustum, kurduğum düşün bedeli ağırdı. Zordaydı, yüküm ağır. Ben bende değilim, zaman yanlış dedi. Ağladım, seni her halinle seviyorum dedi. Acılarımla bile gitti. Yalnızlığına beni almadan gitti. Ve bitti, bitti. Programın sonuna doğru biraz böyle bir acıklı bir şiir ilk kitabımdan sizlerle paylaşmak istedi gönül dostunuz. Hadi bakalım şöyle huzurla, güzellikle yeni haftaya başlayalım. Ve yarın sabah saatler onu gösterdiğinde yeniden Radyo Turkuaz'da buluşalım. Bu sefer yeni başlayan haftayı gündüz kuşağında beraber karşılayacağız. Bana mesajlar ne çok gelmiş, çok teşekkür ediyorum. Senemciğim diyor ki bak düğündeyken bile aklım sendeydi. Yoldayım, dönüyoruz, bizim için bir şarkı var mı? Var tabii ki. Olmaz mı? Pınar'cığım hoş geldin. Handan

bir kez daha selamlar. Okay Bey ile birlikte şu an bizi dinliyorlar. Adını sayamadığım dinleyicilerim varsa affetsinler diyorum. Yarın sabahleyin eğer dinlerseniz orada da mesajlarınızı bekliyorum. Yine gönülleri yakan şarkılarla veda ediyorum. Birazdan Zamansız Şarkılar başlıyor. Yakup Ertürk'ün o güzel

Merhabalar sevgili dostlar. Gönül dostu Füsun'un güzel sohbetinin, güzel sözlerinin ve gönle dokunan şarkılarının hemen sonrasında şimdi Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılardayız. Pazar gecesinin sessizliğinde yeni bir haftanın eşiğindeyiz. Belki biraz yorgunuz, belki aklımızda yarım kalmış cümleler, içimizde söyleyemediğimiz sözler var. Ama hayat bütün eksiklerine rağmen devam ediyor sevgili dostlar. Ve bazen yeni bir güne başlayabilmek için ihtiyacımız olan tek şey bir şarkı, bir güzel söz ve kendimize ayırdığımız bu güzel vakitler. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da saatler 2'yi gösterene kadar geçmişten bugüne uzanan şarkılarla aşktan ayrılığa, özlemekten kavuşmaya, hayata ve insana dair ne varsa şarkılar eşliğinde konuşmaya devam edeceğiz.

Aşk. Hakkında en çok konuşulan ama belki de en az tarif edilebilen duygu. Bazen bir bakışla başlar, bazen yıllarca fark etmeden yanınızda duran bir insanın elini tuttuğunuz o ilk anda. Aşk sadece heyecan değildir sevgili dostlar. Birini merak etmektir mesela. Onun iyi olup olmadığını düşünmektir sürekli. Kızdığınızda bile gönlünü almaktır. Yanında susabilmek, yanında gülebilmektir belki de. Ve gerçek aşk belki de en çok zor zamanlarda kendini gösterir. Çünkü güzel günlerde herkes birbirini sevebilir. Asıl mesele, hayat zorlaştığında birbirinin elini bırakmamaktır. Aşka inananlara, aşık olanlara ve kalbinde hala bir aşkın hatırasını taşıyanlara gelsin sıradaki şarkı.

bazen de artık geri gelmeyecek bir zamanı. Ve en zoru da şudur. Özlediğiniz şeyin yanınızda olmadığını bilirsiniz ama kalbiniz hala onunla konuşmaya devam eder. Özlem biraz da sevmenin başka bir halidir aslında. Çünkü insan değer vermediğini özlemez. Belki bu gece bir şarkı çalacak ve siz uzun zamandır aklınıza getirmediğiniz birini hatırlayacaksınız. Bırakın hatırlayın. Bazı insanlar hayatımızdan gider ama hatıralarımızdan hiç çıkmazlar.

0: Radyo Turkuaz.
1: Tut elimden yürü benle, kapat kulağını, sen de kim ne söylerse dinleme, ben sana hasret.

Değişir yönü rüzgarın, solar ansızın yapraklar, şaşırır yolunu denizde gemi, boşuna bir liman arar. Gülüşü bir yabancının çalmıştır senden sevdiğini. İçinde biriken zehir sadece kendini öldürecektir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir. Bir anı bile kalmamıştır geceler boyu sevişmelerden. Binlerce yıl uzaklardadır binlerce kez dokunduğun ten. Yazabileceğin şiirler çoktan yazılıp bitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir. Avutamaz olur artık senin sevdiğin şarkılar. Boşanır keder zincirlerinden sular tersin tersin akar. Bir hançer gibi çeksen de sevgini, onu ancak öldürmeye yarar. Uçarı kuşu sevdanın alıp başını gitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir. Yitik bir ezgisin sadece, tüketilmiş ve düşmüş gözden. Düşlerinde bir çocuk hıçkırır gece camlara sürtünürken. Çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşayamaz sevdasını. Severken hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişilik.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Şarkılar ve şiirler eşliğinde gecenin kaldırımlarında yürümeyi sürdürüyoruz. Selamlarınız, mesajlarınız var. Sesimize kulak veren dostlarımız var. Onları da selamlamış olalım. Zaman zaman program içerisinde selamlarınızı alacağım malumunuz. Sakarya'dan Merve sesimize kulak veriyor. Bizlerle birlikte şarkı seçimlerimizin harika olduğunu, çok güzel olduğunu söylüyor. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, muhabbetler olsun. Listemizi beğendiğinizi ayrıca seviniyorum hakikaten. Yine İzmir'den Çiğdem sesimize kulak veriyor. İyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkürler. Selamlar. Yine Hatay'dan Sinem selamlamış bizleri. İzmir'den Serap da sesimize kulak veriyor. Tüm dostlarımıza selamlar, muhabbetler olsun diyelim ve birbirinden güzel şarkılarla yayınımıza devam edelim. Saatlerimiz 2'yi gösterene kadar buradayız. Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'la gecenin kaldırımlarında yürümeye devam ediyoruz. Kirit.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar devam ediyor sevgili dostlar. Gecenin kaldırımlarında yürümeyi sürdürüyoruz. Birbirinden güzel şarkılarla geceye eşlik ediyoruz. Yine sesimize kulak veren dostlarımızı selamlayalım. Balıkesir'den Fuat sesimize kulak veriyormuş. İyi yayınlar dilemiş. Çok çok teşekkürler. Selamlar, muhabbetler. Yine Tokat'tan İlyas sesimize kulak veriyor. Çok teşekkürler. İyi yayınlar dilemiş. Selamlar olsun. Türkiye'nin her neresinde sesimize kulak veriyorsanız ya da dünyanın her neresinde sesimize kulak veriyorsanız her birinize ayrı ayrı selamlar, muhabbetler sevgili dostlar. Sıradaki bütün şarkılar tüm dostlarımıza, o güzel yürek, o güzel gönüllerinize armağanımız olsun.

yaralı kalbime hedef atılan taşlar seni sordu neredesin diye. Gücendiğim aynalarda çatılan kaşlar seni sordu neredesin diye. Her köşe başında karşıma çıkan, derbeder halime umursuz bakan, mağrur hayaline gözümden akan yaşlar seni sordu neredesin diye. Ruhum yıllar yılı aşkla ördüğüm, saçlarının tellerine kör düğüm, kollarıma koşuyorken gördüğüm düşler seni sordu neredesin diye.

Dinlemedi bülbül, güldeydi aklı. Kanarya, florya, saka meraklı. Hepsi bir ağızdan kan ağlamaklı. Kuşlar seni sordu, neredesin diye. Mahzun ayvalara, gülen narlara, aramızda erimeyen karlara, hasretinle solan sonbaharlara, kışlar seni sordu, neredesin diye. Meskenim meyhane, yaslı her gelen, burada dağıtır efkarı bilen, selamıma saygıyla eğilen, başlar seni sordu,

Ayrılık sevgili dostlar, bazen iki insanın yollarının ayrılmasıdır. Bazen de aynı yerde, aynı ortamda, aynı hayatın içerisinde birbirinden uzaklaşmaktır. İnsan ayrılırken her zaman elveda diyemiyor. Bazen bir bakışla gidiyor insan, bazen söylenmemiş cümlelerle. Ve ayrılığın en zor tarafı da aslında alışkanlıkların bir anda yok olmaması belki de. Sabah uyandığınızda hala telefonunuza bakarsınız. Bir şarkı duyduğunuzda onu hatırlarsınız. Bir yere gittiğinizde o burayı severdi dersiniz. Zaman bazı yaraları iyileştiriyor, evet, ama bazı insanları unutturmuyor. Belki de hayatın bize öğrettiği en zor şey şu: her sevdiğimiz insan bizimle aynı yolda yürümek zorunda değil. Sıradaki şarkı

0: Radyo Turkuaz.
1: Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer.

Sevgi hayatta insanın insana verebileceği en kıymetli şeylerden biri. Üstelik sevgi her zaman büyük sözlerle gösterilmez. Bazen kendine dikkat et demektir. Bazen yorgun olduğunu anlayıp sessizce dinlemektir. Bazen hiçbir şey sormadan ben buradayım diyebilmektir. Hayatın içinde o kadar çok şey yetişmeye çalışıyoruz ki bazen yanımızdaki insanların kıymetini onlara söylemeyi unutuyoruz. Oysa insanın en çok duymaya ihtiyacı olan cümlelerden biri belki de şudur: sen benim için çok değerlisin. Sevdiğiniz insanlar varsa bunu söylemek için yarını beklemeyin sevgili dostlar. Çünkü bazı cümlelerin en güzel zamanı tam da şimdidir.

Gelmedin, son hayalde yanıp kül oldu. Bu deruni kavgada kırılan gönül oldu. Şimdi menziller elem, yürek duman, sine çak. Devleri mahkum eden hayatım şimdi helak. Gelmedin, gelmedin, yıldırımlar düştü hülyalarıma. Nasıl kıydın bezalim masum rüyalarıma? Sana doğru her adım neden hep ölüm sunar? Seni her andığımda renk solar, desen yanar. Hangi rüzgar böyle sabırla koşar ardından? Hangi el nakış nakış gergef dokur ardından? Susarsam anlatır mı seni göklere tarih? Bensiz olur mu sabah? Güler mi kara talih? Gelmedin, gelmedin, koptu zincir, parçalandı anılar. Sardı bütün ruhumu tükenmeyen ağrılar. Kalbimin pembe köşkü harap oldu, gelmedin. Bahçesinde açan gül türab oldu, gelmedin. Bil ki kıyamet kopsa bu ateş sönmeyecek.

Yastığıma düştü bütün düşlerim. Yürek mevsimimden göç ettin işte. Seninle son buldu dünya işlerim. Bak koca dünyamı hiç ettin işte. El ele, göz göze, diz dizeydik. Aylarca sevgiyi ikimiz bildik. Demek ki sonunda yine biz sildik. Ayrılığı başına tac ettin işte.

gelirdim, sen geçtin gönül eşinden. Vazgeçtin sevdanın kutsal işinden. Yine de koşardım inan peşinden. Gelmeyi ne kadar güç ettin işte. Dost oldum kaderde sökülmez ağ. Mavzerle dayandın sen bu şaka. Şimdi sere serpe düştüm sokağa. Yürek mevsimimden göç.

yürüyüşün ardından gelen en güzel kelimelerden biri. Bazen kilometreler girer insanların arasına. Bazen zaman. Bazen de gurur, yanlış anlaşılmalar, hayatın getirdiği şartlar. Ama gerçekten birbirini seven iki insan için kavuşmak sadece yeniden yan yana gelmek değildir. Kavuşmak yarım kalan cümleleri tamamlamak, susulanları konuşmak ve iyi ki beklemişim diyebilmektir aslında. Eğer hayatınızda kavuşmayı beklediğiniz biri varsa, umarım yollarınız yeniden kesişir. Çünkü bazı buluşmaların zamanı vardır. Ve bazı insanlar ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın, kalbin bir köşesinde hep beklenir.

Evet sevgili dostlar, Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da veda faslındayız. Önümüzdeki hafta yine cumartesi ve pazar geceleri sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Unutmayın, kimseler bilmez hangi gecenin ufkunda hangi gün vardır. Gecenin ufkundaki yeni gün hepimiz için güzel olsun sevgili dostlar. Geceniz aşk olsun.

0: Radyo Turkuaz.
1: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.